hatıra, gençliğimin en güzel anısı olarak kalacaksın. Sen hiçbir şeyin değerini bilemedin. Senin kökün çürük, yaprağın kül, meyven zehirmiş. Ben seni aşkın yerine koymuş ve aldanmışım. Kabahat sende değil, ben insan tanımamışım. Seni sevdiğim için yazıklar olsun bana. Seni hayatıma alıp da seni insan yerine koyduğum için yazıklar olsun bana. Bu saatten sonra ben yaparım, sen izlersin.

diz çöksem bile, tertemiz aşkımın katili oldun. Affetme ölümde diz çöksem bile, tertemiz

Sen gözümde bir şeytan, bir yalancısın. Aklına geldikçe yüreğin yansın. Anılarla yanıp, şarkılarla yanıp tutuşacaksın. Tutuşacaksın.

İnsan da kadere yenir. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına güzelmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına güzelmiş kul feryadı bu.

zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi. Dilimde kırılan o zifiri şarkı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi. İçimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm. Dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum. Uzamış sakalım oynat. Bize son yalan söylemeden hayat. Sen de gelme istersen. Ağlarım ses verirsen. Kalsak bir sen bir de ben. Olamaz imkansızım.

Boyası soyulmuş sandalın, ağlar süzülmüş dalga kıyısına, dolunay düşürmüş ışıklarını mehtaba, çözülmüş halatları düşlerin iskelesinden. Bir sigara daha içsem diyorsun, sabah olur mu? Balıkçıların yarısı suda, balıklar derin uykuda, hüzzam bir peştev çalıyor uzaklarda. Sen masada, önünde yarım bardak bir fırtına. Reis, seni boğuluyorken seviyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak, Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi, Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz. Oh.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
2: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Hasan Usta'nın yeri.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 adres Fevzi Çakmak.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.

0: parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 21.44'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, AK Parti'nin olayların tarafı olmadığını belirtti ve CHP içindeki çatışmaların yargı yoluyla sonuçlanacağını ifade etti. İstanbul'da bir cami imamı, temizlik yaparken süpürgenin kapatılmasını isteyen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. İmam Selami Beyaztaş hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran güçleriyle Hürmüz Boğazı'nda çatışmaya girdiğini açıkladı. Olayda 4 İran devrim muhafızı hayatını kaybetti. Başakşehir'de markette ürün değiştirmek isteyen kadının kocasıyla çalışan arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bıçak ve silah çekildi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolundaki muhtemel rakipleri belli oldu. İkinci ön eleme turunda Hearts veya Gornik Zabze ile eşleşecek. Trabzonspor Manchester United'dan kiralık kaleci Andre Onana için zamlı teklif yaparak kalıcı veya yeni kiralama opsiyonu için görüşmelere başladı. Beşiktaş teknik direktör arayışlarına başladı. West Ham United'dan ayrılması gündemde olan Nuno Espirito Santo kulübün listesine alındı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 91 kuruştan, gram altınsa 6810 lira 10 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu raporuna göre Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. İç kesimlerde Düzce hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde de parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24 derece. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava durumu öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 20 derece. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Lezzetin en çıtır hali. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık Ova'da, etin en tazesini Ova'dan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Ancak CHP Genel Merkezi'nde 24 çalışanın işine son verildiği ve sayının artabileceği bildirildi. Özgür Özel partiden ayrılmayacaklarını belirtti. İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay gözaltına alındı. Operasyonda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı ve belediyede arama yapıldı. Kurban Bayramı tatili kapsamında Bodrum'a ilk 3 günde 67 bin araç giriş yaptı. Gümbet, Bitez ve Ortakent yönünde yoğunluk yaşanırken trafik akışını sağlamak için polis ve jandarma çalışmaları sürüyor. İş insanı Feramuz G, Gürcistan'da taşıyıcı annenin doğurduğu ikiz çocukları sahte belgelerle kendi nüfusuna kaydettirdi. Mahkeme Feramuz G'ye çocuğun soybağını değiştirmek suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi. Dolar, ABD, İran belirsizliği nedeniyle yeniden yükselişe geçti. Dolar endeksi 99 seviyesinin üzerinde istikrar kazandı. Yatırımcılar Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırımına gidebileceğini düşünüyor.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolundaki muhtemel rakipleri belli oldu. İkinci ön eleme turunda Hearts veya Gornik Zabze ile eşleşecek. Trabzonspor Manchester United'dan kiralık kaleci Andre Onana için zamlı teklif yaparak kalıcı veya yeni kiralama opsiyonu için görüşmelere başladı. Beşiktaş teknik direktör arayışlarına başladı. West Ham United'dan ayrılması gündemde olan Nuno Espirito Santo kulübün listesine alındı.
1: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
2: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 91 kuruştan, gram altınsa 6810 lira 10 kuruştan işlem görüyor.
2: Finans.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu raporuna göre Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. İç kesimlerde Düzce hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde de parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24 derece. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava durumu öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 20 derece. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevki, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
7: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
8: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Auto Kale Auto Ekspertiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla özel günlerinize lezzet katıyoruz.

0: 0544 867 74 62 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Mota.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglas havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

ve körsem ve sağırsam, duymuyorsam gözlerini, tutmuyorsam ellerini, bu seni unuttuğum anlamına gelmesin böyle.

kaldı parmaklarım. Arkanda resimlerin, mektupların. Dizimden altı ayaklarım. Mayında kaldı en güzel yanlarım. Vatan sınırında kandı. Bir mektup yazsam. Kör oldu gözlerim. Görsen. Az biraz sen de solsan. Emanet ettiğim sevgiye sahip çıksan. Tam 3 ay oldu senden haber almadım. Dün hemşireyle konuştum. Çavuş Osman'ı sordum. Şehit oldu. Vatan sağ olsun dedi. Ve durdum ve sustum. Dondum. Anlıyorsun değil mi? Karanlık. Bir de kılıç yarası. Yürek sızısı. Çavuş Osman acısı. Bir sigara istedim. Ucuna seni koydum. Yaktım doyunca. Duman duman sen doldun yüreğime. Yandı yürek bir içimlik sigarada. Sen ağla da ben susayım diyecektim. Ama yoktun Leyla. Vatana bir değil, 1000 Osman. Bir ben değil, 1000 Mehmet kurban olsun. Akacaksa dizlerimin altından oluk oluk kan. Şehitler ıslansın Leyla. Şehitler yıkansın. Söyle anama, sakın ağlamasın. Görmüyorum diye, koşamıyorum diye. Anam, ama anam sakın yanmasın. Geldi geçti de Leyla. Tel örgü içinde karanlığa düşen gözlerim. Bir kere daha topa vurmadan kopan dizlerim. İnan Leyla, geldi geçti de. Ne aramayışın, ne sormayışın. Ne de bir iki satır yazmayışın. Hiçbir şey komadı da Leyla. Arkamdaki resimlerin, mektupların. Duydum şarapnel parçalarında ezilmiş. Ben gibi yanmış be Leyla. Karanlığında bir yol buldum. Ay yıldız, kıpkırmızı bir cam buldum. Gülümsüyordu Çavuş Osman.

Hemşire Mehmet, Mehmet diye uyandırmıştı. Tam 3 ay oldu, bitti Mehmet diyordu. Bitti aslanım diyordu. Diyordu da özleri hiç

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

bir rıhtım kenarında yine onsuz, çaresiz bir başımayım. Uçun turnalar, göçmen kuşlar uçun. Onu öylesine sevdim ki yüreğime, kalbime ve hatta hücrelerime kadar işledi. Ama o bilmez ki mutsuzluğu, yorgunluğu, yalnızlığı. Herkes böylesine mutluyken ya ben? Ben böyle şansın, ben böyle hayatın, ben böyle...

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Efrah Gıda, Hasan Yıldız.
3: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azat Pirinç Fabrikası, Haydar Demir ve Serdar Demir.
4: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Bafra Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hurşit Tulum.
4: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Ova Emlak İnşaat, Hüseyin Torun ve Fatma Torun.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Daikin Yetkili Servisi Yetkili Bayi Ahmet Çelebi ve Ekrem Akça.
4: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Alaçam Dönerci Ali Usta, Ali Özkan Bedir.
4: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Bafra Yanmar Solis Yetkili Bayi Arıcı Otomotiv, İsmail Arıcı ve Hüseyin Arıcı.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Bafra Ziraat Oda Başkanı Osman Tosuner.
4: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Taşan Kepçe, İzzet Cephe.
4: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Bafra Egemzade İnşaat Emlak, Ferdi Sevinç.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Semt Süpermarket, Mahmut Tüysüz.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ceylan Mobilya, Mecit Ceylan.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Asel Mobilya, Zafer Şahin.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Tursunlar Tarım, Mehmet Dursun.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Genç Çakır.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Osmanlı Motors, Mevlüt Şaşkan ve Ahmet Şaşkan.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: Yelken Restoran, Muhammer Kara.
4: Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: İki Yıldız Ambalaj Temizlik Ürünleri, Muharrem Akdoğan.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Arslan Kardeşler Biçer Döver Bakım ve Onarım Servisi, Murat Arslan ve Yusuf Arslan.
5: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik ederiz.
2: Özen Soğutma, İbrahim Yılmaz.
6: Burası Radyo Moda.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Kemal Kılıçdaroğlu, eski parti meclisinin göreve gelmesi için dilekçe verdi. Ankara 3. Genel İcra Dairesi, başvuruyu kabul ederek eski üyelerin göreve iade işlemlerinin yapılmasına karar verdi. Hürmüz Boğazı'nda ABD, İran güçlerine yönelik operasyon düzenledi. İran medyası, çatışmalarda 4 devrim muhafızının hayatını kaybettiğini bildirdi. Barış görüşmeleri sürerken ABD saldırıları meşru müdafaa olarak tanımladı. Kurban Bayramı tatili kapsamında Bodrum'a ilk 3 günde 67 bin araç giriş yaptı. Gümbet, Bitez ve Ortakent mahallelerinde yoğunluk yaşanırken trafik akışını sağlamak için polis ve jandarma çalışmaları sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin imara aykırı yapı yapımında rüşvet aldıkları belirlendi. Fransa vatandaşı aktivist Matilda Pauline Mallet, İstanbul'da tedavi edildikten sonra Türk sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu bıraktı. Mektubunda gördüğü ilgi ve dayanışmayı ifade etti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş Arsenal'den Leandro Trossard'ı transfer etmek için İngiltere'ye sefer düzenliyor. 31 yaşındaki futbolcuya birçok talip çıkması süreci hızlandırdı. Donovan Mitchell, LeBron James'in Cleveland Cavaliers'a dönüşü hakkında yorum yapmaktan kaçındı ve mevcut kadroya güvendiğini vurguladı. Beşiktaş, teknik direktör arayışlarına başladı. West Ham United'dan ayrılması gündemde olan Nuno Espirito Santo kulübün listesine alındı.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu. Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 91 kuruştan, gram altın ise 6831 lira 94 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans. Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu raporuna göre Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. İç kesimlerde Düzce hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde de parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Samsun'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24 derece. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava durumu öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Sinop'ta bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 20 derece. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bozkurt Isı Yapı Dekorasyon Doğalgaz. Musa Bozkurt.
1: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Aslantaş Sigorta. Muzaffer Aslantaş.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Ni Yapı, Nihat Ayfer.
1: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Reis Metal, Oktay Gök.
1: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
2: Eylül Oto Yıkama, Oktay Yılmaz.
1: Mübarek bayramınız tüm İslam alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. İyi bayramlar.
2: Mert Otogaz, Salim Nar ve Ömer Nar.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu bayramın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle iyi bayramlar.
2: Başaloğlu Sigorta, Ömür Başaloğlu.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Teknik Servis, Onur Keskin.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bayram bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Taş Makine, Osman Taş.
1: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Bayramı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
2: Öztürk Doğutaş Gayrimenkul Danışmanlığı, Öztürk Doğutaş.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Güngör Ticaret, Ramazan Güngör ve Engin Güngör.
3: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Gökmenler Et Pazarı, Alperen Gökmen.
3: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Titiz Halı Yıkama, Şaban Yurduseven.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Yusuf Usta, Yusufcan Altınışık.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Mavi İnşaat Emlak, Salih Yiğit ve Fatih Yiğit.
3: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Usta Traktör Jöhondere Yetkili Servisi, Samet Usta.
3: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Çetinkaya Düğün Salonu, Sefa Bekgöz.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Acar Otomotiv, Selim Acar.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ova Et Market, Selman Gökmen.
3: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Kof Otomotiv, Ramazan Kof.

Bana memleket, bana su, bana tat, bana uyku, bana rüzgar gibi gelen sevgilim. Gülüşünü küçük bir çocuktan alan, yastıkta başının bıraktığı ize kurban oldu. Eser durursun hafızamda ve orada hiçbir şey yok senden önceme ve sana ait olmayan. Son hayalim, ne güzel şey seni sevmek. Elleri küçük sevgilim, ne güzel şey seni hatırlamak. Etimde soğuk, kara saplı bir bıçak gibi değil, hasret ateşiyle dövülmüş sımsıcak bir demir gibi. Ne güzel şey düşünmek seni, bunca kalabalıkta ve bunca yorgunluklarımın içinde.

hasretim, sana olan hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve o şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yanı çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzünü hasret yaşayamam. Son sözüm, keşke bu gece bir gelincik çiçeği takabilseydim yakana Karadeniz'in bahçelerinde. En güzel bestelerimi yalnız sana söyleyebilseydim bu gece. Mehtap uyanmadan güne merhaba diyebilseydim. Okyanus kalbinde bir yelkenli gibi sarhoş olup sahillere vurabilseydim. Açmaya duran gülüm, işitiyor musun beni? Ustanın deyimiyle şu kainat denen nesnenin içinde en çok sevdiğim yürek, üzerine en çok titrediğim

Anası bana bir oğlan çık doğurdu. Kaşsız sarı bir oğlan. Basmavi kundağında yatan bir nur topu üç küle ağırlığında. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Kore'de. Sarı ay çiçeğine benziyorlardı. MacArthur kesti onlar. Gittiler ana sütüne bile doyanmadan. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Yunan zindanlarında. Babaları kurşuna dizilmiş. Bu dünyada birinci görülecek şey diye demir parmaklığı gördüler.

doğdu Anadolu'mda. Mavi gözlü, kara gözlü, ela gözlü bebeklerdi. Bitlendiler doğar doğmaz. Kim bilir kaçı sağ kalır mucize kabilinden. Benim oğlan, benim oğlan benim yaşıma bastığı zaman ben bu dünyada olmayacağım. Evet, ama harikulade bir beşik olacak dünya. Siyah, beyaz, sarı, bütün çocukları sallayan mavi atlas döşeli bir beşik.

son hasret, son söz, nar tanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli. Kadınım benim, kadınım, kadınım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla. Yusuf Usta, özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın. 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta, lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Motor.

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Lokman Aktar İpek Şifa Evi, Mehmet Gül Bahçe.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Uçar Yapı Şevket Uçar ve Ersoy Uçar.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bafra Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Öcal.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Arslan Pen, Şükrü Arslan ve Alaaddin Arslan.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Pera Klas Mobilya.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Fotolens Tayfun Tiryaki.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Tugay Usta Turgay Civelek.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Topkaya İnşaat Özgür Topkaya.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kamyon Dürüm Umut Genç.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Acar Gübre Yusuf Acar.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Kasapoğlu Musa Kör.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Turanlar Galeri Remzi Turan.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Eroğlu Ticaret Spot İkinci El Eşya Borsası Savaş Eroğlu.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Sözen Ambalaj Ersan Sözen.
1: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: Kaya Otolastik Erkan Kaya.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı, eski şube, Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı, meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Balkaymak Dondurma, Feyzullah Genç.
3: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Egeoğlu Pirinç Hüseyin Ege.
1: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Kurtoğlu İttimsa Bayi Servisi Kemal Kurt.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Akkuş Unlu Mamulleri Mesut Akkuş ve Recep Akkuş.
4: Bayramlar, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlardır. Ailelerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun.
2: Bafra Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Muharrem Uyar.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Özel Yeşil Bafra Sürücü Kursu.
6: Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor. Sevinç ve huzur kaynağı olan bayramımızın birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.
2: Bafra Anahtar Parti İlçe Başkanı Osman Engiz.
5: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Köprübaşı meşhur köftecisi Hakkı Baskı ve Şakir Baskı.
4: Kurban bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Sigorta Serdar Keskin.
7: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Çiğ köfteci Ömer Usta, Sinan Ağoğlu.
7: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Altınkaya Yemek, Sezai Şener.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Ümit Reklam, Ümit Çağşur ve Mert Mustafa Çağşur.
7: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Vinç ve Bafra Konteyner Yılmaz Uyar.
7: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Alaçam Tekkeşinler Zahire. Adem Yılmaz ve Taşkın Yılmaz.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Ağoğlu Ticaret Hamza Bayrak.
7: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Sezgin İnşaat Ümit Sezgin.
7: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Özkan Sürücü Kursu.
7: Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Radyo Moda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirel.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Heyces Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabaş.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Dönerci Hasan Usta'nın yeri Hasan Akdoğan.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Şenel Yapı Cam Balkon Dünyası Ahmet Şenel.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Kavak İnşaat Ali Kavak.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Renk Taş Mermer Alper Anarat.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Milka Pastanesi.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Akman Demir Doğrama Berati Akman.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Bafra Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Dere Yapı Cem Dere.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Yörem Pide, Duran Karamuk.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Balcı Gross Market.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Teknik Beyaz Eşya Servisi Emrah Çil.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Uzman Besi Çiftliği Emrah Durmuş.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Kaya Otolastik Erkan Kaya.
1: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: Aksu Tarım Erol Aksu.
3: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Oto Önal Ford Transit Özel Bakım Servisi Erhan Önal ve Ahmet Önal.
1: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Bafra Davet ve Toplantı Merkezi.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: İstanbul Sarıyer Börekçisi Mehmet Yüzücü.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Karaca Medya, Turgay Karaca.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Öztürk Oto Anahtar, Hasan Öztürk.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in mitingine polis saldırdı. İzmir'de toplanan partililere biber gazıyla müdahale edildi. Özel, miting için izin almadığını ve meydanın kapatıldığını belirtti. Avrupa'da rekor sıcaklar etkili oldu. Fransa ve İngiltere, Mayıs ayı için sıcaklık rekorları kırarken, Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. Sıcak dalgasının devam etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yaparak bayramın hayırlara vesile olmasını diledi ve vatandaşları kutladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD-İran görüşmeleri sürerken İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarını yoğunlaştıracağını açıkladı. Netanyahu, Trump ile İran'la olası anlaşmayı görüştü. İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar Müdürü dahil 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon, imar usulsüzlükleri soruşturması kapsamında gerçekleştirildi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.

0: James'in Cleveland Cavaliers'a dönüşü hakkında yorum yapmaktan kaçındı ve mevcut kadroya güvendiğini vurguladı. Beşiktaş, teknik direktör arayışlarına başladı. West Ham United'dan ayrılması gündemde olan Nuno Espirito Santo kulübün listesine alındı.
1: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
2: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 91 kuruştan, gram altınsa 6831 lira 94 kuruştan işlem görüyor.
2: Finans.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. İç kesimlerde Düzce hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 25 derece olacak ve hava güneşli geçecek. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 26 derece olacak ve hava güneşli olacak. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 21 derece olacak ve hava güneşli olacak. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 27 derece olacak ve hava güneşli geçecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın haftanın 7 günü haber. Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
7: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
5: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Moda.

Neden hala gelmedi? Yoksa saati mi şaşırdı bu hıyar? Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde 1 lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp bir ayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırılda, göz patla, kafa çatla. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya uğurlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama.

Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy, Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani, tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam, 3-5 zibidi araca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim, yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almış. Ne olur kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum, o kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha bira ısmarlamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak, adını Dostlar Meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp 0 Mercedes alacaktık. Hafta sonu 2 yavru kapıp
Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza. Ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Efrah Gıda, Hasan Yıldız.
3: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azat Pirinç Fabrikası, Haydar Demir ve Serdar Demir.
4: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Bafra Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hurşit Tulum.
4: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Ova Emlak İnşaat, Hüseyin Torun ve Fatma Torun.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Daikin Yetkili Servisi Yetkili Bayi Ahmet Çelebi ve Ekrem Akça.
4: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Alaçam Dönerci Ali Usta, Ali Özkan Bedir.
4: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Bafra Yanmar Solis Yetkili Bayi Arıcı Otomotiv, İsmail Arıcı ve Hüseyin Arıcı.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Bafra Ziraat Oda Başkanı Osman Tosuner.
4: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Taşan Kepçe, İzzet Cephe.
4: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Bafra Egemzade İnşaat Emlak, Ferdi Sevinç.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Semt Süpermarket, Mahmut Tüysüz.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ceylan Mobilya, Mecit Ceylan.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Asel Mobilya, Zafer Şahin.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Tursunlar Tarım, Mehmet Dursun.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Genç Çakır.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Osmanlı Motors, Mevlüt Şaşkan ve Ahmet Şaşkan.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: Yelken Restoran, Muhammer Kara.
4: Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: İki Yıldız Ambalaj Temizlik Ürünleri, Muharrem Akdoğan.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Arslan Kardeşler Biçer Döver Bakım ve Onarım Servisi, Murat Arslan ve Yusuf Arslan.
5: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik ederiz.
2: Özen Soğutma, İbrahim Yılmaz.

0: Unutulmaz davetlerin vazgeçilmez adresi. Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi, Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bozkurt Isı Yapı Dekorasyon Doğalgaz, Musa Bozkurt.
1: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Aslantaş Sigorta, Muzaffer Aslantaş.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Ni Yapı, Nihat Ayfer.
1: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Reis Metal, Oktay Gök.
1: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
2: Eylül Oto Yıkama, Oktay Yılmaz.
1: Mübarek bayramınız tüm İslam alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. İyi bayramlar.
2: Mert Otogaz, Salim Nar ve Ömer Nar.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu bayramın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. İyi bayramlar.
2: Başaloğlu Sigorta, Ömür Başaloğlu.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Teknik Servis, Onur Keskin.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bayram bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Taş Makine, Osman Taş.
1: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Bayramı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
2: Öztürk Doğutaş Gayrimenkul Danışmanlığı, Öztürk Doğutaş.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Güngör Ticaret, Ramazan Güngör ve Engin Güngör.
3: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Gökmenler Et Pazarı, Alperen Gökmen.
3: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Titiz Halı Yıkama, Şaban Yurdu Seven.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Yusuf Usta, Yusufcan Altınışık.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Mavi İnşaat Emlak, Salih Yiğit ve Fatih Yiğit.
3: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Usta Traktör Jöhondere Yetkili Servisi, Samet Usta.
3: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Çetinkaya Düğün Salonu, Sefa Bekgöz.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Acar Otomotiv, Selim Acar.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ova Et Market, Selman Gökmen.
3: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Kof Otomotiv, Ramazan Kof.
4: Bedenim ruhuma gurbet el olmuş. Olsun, sabret, sus, ağlama gözüm.

0: olacak. Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorba.

0: 0362 542 5761, 0362 542 5761. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Lokman Aktar İpek Şifa Evi, Mehmet Gül Bahçe.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Uçar Yapı Şevket Uçar ve Ersoy Uçar.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bafra Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Öcal.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve hanenizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Arslan Pen, Şükrü Arslan ve Alaaddin Arslan.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Peraklas Mobilya.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Fotolens Tayfun Tiryaki.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Tugay Usta Turgay Civelek.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Topkaya İnşaat Özgür Topkaya.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kamyon dürüm Umut Genç.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Acar Gübre Yusuf Acar.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Kasapoğlu Musa Kör.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Turanlar Galeri Remzi Turan.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Eroğlu Ticaret Spot İkinci El Eşya Borsası Savaş Eroğlu.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Sözen Ambalaj Ersan Sözen.
4: Mübarek Kurban Bayramı sizlere ve ailenize bol mutluluk, bol huzur getirsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Avcıoğlu Otomotiv Hüseyin Avcı.
5: Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

0: olsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.

0: güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Balkaymak Dondurma, Feyzullah Genç.
3: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Egeoğlu Pirinç Hüseyin Ege.
1: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Kurtoğlu İklim Sabahi Servisi Kemal Kurt.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Akkuş Unlu Mamulleri Mesut Akkuş ve Recep Akkuş.
4: Bayramlar, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlardır. Ailelerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun.
2: Bafra Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Muharrem Uyar.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Özel Yeşil Bafra Sürücü Kursu.
6: Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor. Sevinç ve huzur kaynağı olan bayramımızın birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.
2: Bafra Anahtar Parti İlçe Başkanı Osman Engiz.
5: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Köprübaşı meşhur köftecisi Hakkı Baskı ve Şakir Baskı.
4: Kurban bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Sigorta Serdar Keskin.
7: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Çiğ köfteci Ömer Usta, Sinan Ağoğlu.
7: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Altınkaya Yemek, Sezai Şener.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Ümit Reklam, Ümit Çağşur ve Mert Mustafa Çağşur.
7: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Vinç ve Bafra Konteyner Yılmaz Uyar.
7: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Alaçam Tekkeşinler Zahire. Adem Yılmaz ve Taşkın Yılmaz.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Ağoğlu Ticaret Hamza Bayrak.
7: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Sezgin İnşaat Ümit Sezgin.
7: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Özkan Sürücü Kursu.
7: Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Radyo Moda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirel.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Parti Meclisi listesinde yer alacak isimler belirlendi. 1 Haziran'da toplanacak olan 56 kişilik mevcut PM ve YDK üyelerinin isimleri açıklandı. Avrupa'da rekor sıcaklar etkili oldu. Fransa ve İngiltere, Mayıs ayı için ulusal sıcaklık rekorları kırarken, Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. Sıcak dalgasının devam etmesi bekleniyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademik takvimde değişiklik olmadığını ve eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü açıkladı. Bahar dönemi final sınavları 8-20 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 4. gününde trafik yoğunluğu düşük seviyelerde ölçüldü. Şehir dışına çıkan birçok İstanbullunun etkisiyle ana arterlerde trafik akışı normal günlere göre daha akıcı oldu. Karadeniz'de 26 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.08'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,63 kilometre olarak belirlendi. Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, taraftarın beklediği forvet için Robert Lewandowski ile görüşmelere başladı. Transfer çalışmaları hız kazandı. Romelu Lukaku, Napoli'den ayrılmak istemediğini belirtti. Kulübüne olan sevgisinin değişmediğini vurguladı ve fiziksel

0: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 91 kuruştan, gram altınsa 6806 lira 89 kuruştan işlem görüyor.
1: Finans.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu raporuna göre Batı Karadeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. İç kesimlerde Düzce hariç sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi de parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bu bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanması öngörülüyor. Özellikle Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 25 derece ve hava durumu güneşli. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 25 derece ve hava durumu güneşli. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 21 derece ve hava durumu güneşli. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 26 derece ve hava durumu güneşli. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın haftanın 7 günü haber. Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
1: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
3: Şimdi reklamlar.
4: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
3: Reklamları dinlediniz.

Şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek gibi.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Heyces Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabaş.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Dönerci Hasan Usta'nın yeri Hasan Akdoğan.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Şenel Yapı Cam Balkon Dünyası Ahmet Şenel.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Kavak İnşaat Ali Kavak.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Renk Taş Mermer Alper Anarat.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Milka Pastanesi.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Akman Demir Doğrama Berati Akman.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Bafra Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Dere Yapı Cem Dere.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Yörem Pide, Duran Karamuk.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Balcı Gross Market.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Teknik Beyaz Eşya Servisi Emrah Çil.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Uzman Besi Çiftliği Emrah Durmuş.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Kaya Otolastik Erkan Kaya.
1: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: Aksu Tarım Erol Aksu.
3: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Oto Önal Ford Transit Özel Bakım Servisi Erhan Önal ve Ahmet Önal.
1: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Bafra Davet ve Toplantı Merkezi.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: İstanbul Sarıyer Börekçisi Mehmet Yüzücü.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Karaca Medya, Turgay Karaca.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Öztürk Oto Anahtar, Hasan Öztürk.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Efrah Gıda, Hasan Yıldız.
3: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azat Pirinç Fabrikası, Haydar Demir ve Serdar Demir.
4: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Bafra Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hurşit Tulum.
4: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Ova Emlak İnşaat, Hüseyin Torun ve Fatma Torun.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Daikin Yetkili Servisi Yetkili Bayi Ahmet Çelebi ve Ekrem Akça.
4: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Alaçam Dönerci Ali Usta, Ali Özkan Bedir.
4: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Bafra Yanmar Solis Yetkili Bayi Arıcı Otomotiv, İsmail Arıcı ve Hüseyin Arıcı.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Bafra Ziraat Oda Başkanı Osman Tosuner.
4: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Taşan Kepçe, İzzet Cephe.
4: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Bafra Egemzade İnşaat Emlak, Ferdi Sevinç.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Semt Süpermarket, Mahmut Tüysüz.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ceylan Mobilya, Mecit Ceylan.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Asel Mobilya, Zafer Şahin.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Tursunlar Tarım, Mehmet Dursun.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Genç Çakır.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Osmanlı Motors, Mevlüt Şaşkan ve Ahmet Şaşkan.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: Yelken Restoran, Muhammer Kara.
4: Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: İki Yıldız Ambalaj Temizlik Ürünleri, Muharrem Akdoğan.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Arslan Kardeşler Biçer Döver Bakım ve Onarım Servisi, Murat Arslan ve Yusuf Arslan.
5: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik ederiz.
2: Özen Soğutma, İbrahim Yılmaz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
3: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bozkurt Isı Yapı Dekorasyon Doğalgaz, Musa Bozkurt.
1: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizle. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Aslantaş Sigorta, Muzaffer Aslantaş.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Niyapı, Nihat Ayfer.
1: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Reis Metal, Oktay Gök.
1: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
2: Eylül Oto Yıkama, Oktay Yılmaz.
1: Mübarek bayramınız tüm İslam alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. İyi bayramlar.
2: Mert Otogaz, Salim Nar ve Ömer Nar.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu bayramın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. İyi bayramlar.
2: Başaloğlu Sigorta, Ömür Başaloğlu.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Teknik Servis, Onur Keskin.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bayram bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Taş Makine, Osman Taş.
1: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Bayramı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
2: Öztürk Doğutaş Gayrimenkul Danışmanlığı, Öztürk Doğutaş.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Güngör Ticaret, Ramazan Güngör ve Engin Güngör.
3: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Gökmenler Et Pazarı, Alperen Gökmen.
3: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Titiz Halı Yıkama, Şaban Yurduseven.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Yusuf Usta, Yusufcan Altınışık.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Mavi İnşaat Emlak, Salih Yiğit ve Fatih Yiğit.
3: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Usta Traktör Jöhondere Yetkili Servisi, Samet Usta.
3: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Çetinkaya Düğün Salonu, Sefa Bekgöz.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Acar Otomotiv, Selim Acar.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ova Et Market, Selman Gökmen.
3: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Kof Otomotiv, Ramazan Kof.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Lokman Aktar İpek Şifa Evi, Mehmet Gül Bahçe.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Uçar Yapı Şevket Uçar ve Ersoy Uçar.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bafra Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Öcal.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Arslan Pen, Şükrü Arslan ve Alaaddin Arslan.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Peraklas Mobilya.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Fotolens Tayfun Tiryaki.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Turgay Usta, Turgay Civelek.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Topkaya İnşaat Özgür Topkaya.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kamyon Dürüm Umut Genç.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Acar Gübre Yusuf Acar.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Kasapoğlu Musa Kör.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Turanlar Galeri Remzi Turan.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Eroğlu Ticaret Spot İkinci El Eşya Borsası Savaş Eroğlu.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Sözen Ambalaj Ersan Sözen.
4: Mübarek Kurban Bayramı sizlere ve ailenize bol mutluluk, bol huzur getirsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Avcıoğlu Otomotiv Hüseyin Avcı.
5: Radyo Moda.

0: çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. Sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet. Beni affet sevgili. Beni affet.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Lezzetin en çıtır hali.
3: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özel

0: geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah, ışıltının en seçkin hali.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Her şey susuyor. Şarkılar bu frekansta konuşuyor. Sevdiklerinize bu şarkılarla ulaşıyor.
3: Seni çok ama çok ama çok seviyorum.
2: Özlediklerimize bu şarkılarla sesleniyor.
3: Özledim teninin kokusunu özledim.
2: Unutanlara bu şarkılarla seslenmeye devam.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Balkaymak Dondurma, Feyzullah Genç.
3: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Egeoğlu Pirinç Hüseyin Ege.
1: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Kurtoğlu İttimsa Bayi Servisi Kemal Kurt.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Akkuş Unlu Mamulleri Mesut Akkuş ve Recep Akkuş.
4: Bayramlar, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlardır. Ailelerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun.
2: Bafra Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Muharrem Uyar.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Özel Yeşil Bafra Sürücü Kursu.
6: Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor. Sevinç ve huzur kaynağı olan bayramımızın birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.
2: Bafra Anahtar Parti İlçe Başkanı Osman Engiz.
5: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Köprübaşı meşhur köftecisi Hakkı Baskı ve Şakir Baskı.
4: Kurban bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Sigorta Serdar Keskin.
7: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Çiğ köfteci Ömer Usta, Sinan Ağoğlu.
7: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Altınkaya Yemek Sezai Şener.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Ümit Reklam, Ümit Çağşur ve Mert Mustafa Çağşur.
7: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Vinç ve Bafra Konteyner Yılmaz Uyar.
7: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Alaçam Tekkeşinler Zahire, Adem Yılmaz ve Taşkın Yılmaz.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Ağoğlu Ticaret Hamza Bayrak.
7: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Sezgin İnşaat Ümit Sezgin.
7: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Özkan Sürücü Kursu.
7: Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Radyo Moda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirel.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleri.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
3: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Heyces Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabaş.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Dönerci Hasan Usta'nın yeri Hasan Akdoğan.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Şenel Yapı Cam Balkon Dünyası Ahmet Şenel.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Kavak İnşaat Ali Kavak.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Renk Taş Mermer Alper Anarat.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Milka Pastanesi.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Akman Demir Doğrama Berati Akman.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Bafra Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Dere Yapı Cem Dere.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Yörem Pide, Duran Karamuk.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Balcı Gross Market.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Teknik Beyaz Eşya Servisi Emrah Çil.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Uzman Besi Çiftliği Emrah Durmuş.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Kaya Otolastik Erkan Kaya.
1: Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: Aksu Tarım Erol Aksu.
3: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Oto Önal Ford Transit Özel Bakım Servisi Erhan Önal ve Ahmet Önal.
1: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Bafra Davet ve Toplantı Merkezi.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: İstanbul Sarıyer Börekçisi Mehmet Yüzücü.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Karaca Medya, Turgay Karaca.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Öztürk Oto Anahtar, Hasan Öztürk.
6: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
7: Radyo Moda. Halkın radyosu, halkın sesi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: bayramınız mübarek olsun.
1: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Efrah Gıda, Hasan Yıldız.
3: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Azat Pirinç Fabrikası, Haydar Demir ve Serdar Demir.
4: Hicre Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Bafra Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hurşit Tulum.
4: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Ova Emlak İnşaat, Hüseyin Torun ve Fatma Torun.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Daikin Yetkili Servisi Yetkili Bayi Ahmet Çelebi ve Ekrem Akça.
4: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Alaçam Dönerci Ali Usta, Ali Özkan Bedir.
4: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Bafra Yanmar Solis Yetkili Bayi Arıcı Otomotiv, İsmail Arıcı ve Hüseyin Arıcı.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Bafra Ziraat Oda Başkanı Osman Tosuner.
4: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Taşan Kepçe, İzzet Cephe.
4: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Bafra Egemzade İnşaat Emlak, Ferdi Sevinç.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Semt Süpermarket, Mahmut Tüysüz.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ceylan Mobilya, Mecit Ceylan.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Asel Mobilya, Zafer Şahin.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Tursunlar Tarım, Mehmet Dursun.
4: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Genç Çakır.
4: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Osmanlı Motors, Mevlüt Şaşkan ve Ahmet Şaşkan.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: Yelken Restoran, Muhammer Kara.
4: Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı bayramlar.
2: İki Yıldız Ambalaj Temizlik Ürünleri, Muharrem Akdoğan.
5: Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eder, hayırlı bayramlar dileriz.
2: Arslan Kardeşler Biçer Döver Bakım ve Onarım Servisi, Murat Arslan ve Yusuf Arslan.
5: Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramımızı tebrik ederiz.
2: Özen Soğutma, İbrahim Yılmaz.
6: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
7: Radyo Radyo Moda. Radyo Moda. Halkın radyosu, halk.

0: radyo moda. Bu radyo çok moda.
1: Bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun.

aşkıma karşılık senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasan da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak cancağızım.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bozkurt Isı Yapı Dekorasyon Doğalgaz, Musa Bozkurt.
1: Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etmesi dileğimizde. İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Aslantaş Sigorta, Muzaffer Aslantaş.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Niyapı, Nihat Ayfer.
1: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Reis Metal, Oktay Gök.
1: Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
2: Eylül Oto Yıkama, Oktay Yılmaz.
1: Mübarek bayramınız tüm İslam alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. İyi bayramlar.
2: Mert Otogaz, Salim Nar ve Ömer Nar.
1: Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu bayramın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. İyi bayramlar.
2: Başaloğlu Sigorta, Ömür Başaloğlu.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Teknik Servis, Onur Keskin.
1: Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bayram bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
2: Taş Makine, Osman Taş.
1: Bugün sevinç günü. Kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Bayramı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
2: Öztürk Doğutaş Gayrimenkul Danışmanlığı, Öztürk Doğutaş.
1: Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan bayramınız mübarek olsun.
2: Güngör Ticaret, Ramazan Güngör ve Engin Güngör.
3: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Gökmenler Et Pazarı, Alperen Gökmen.
3: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Titiz Halı Yıkama, Şaban Yurduseven.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Yusuf Usta, Yusufcan Altınışık.
3: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Mavi İnşaat Emlak, Salih Yiğit ve Fatih Yiğit.
3: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Usta Traktör Jöhondere Yetkili Servisi, Samet Usta.
3: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Çetinkaya Düğün Salonu, Sefa Bekgöz.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.
2: Acar Otomotiv, Selim Acar.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Ova Et Market, Selman Gökmen.
3: Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: KOF Otomotiv, Ramazan KOF.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Kurban Bayramı vesilesiyle barışın ve mutluluğun gelmesini ve hayatının pozitiflik ve mutlulukla aydınlanmasını diliyoruz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Lokman Aktar İpek Şifa Evi, Mehmet Gül Bahçe.
3: Kurban Bayramı ile artık bayram coşkusu zamanı. Ailenizle birlikte mutlu ve güzel bir bayram geçirmenizi dileriz. Sağlığınız ve zenginliğiniz daha da fazla olsun. Bayramınız kutlu olsun.
2: Uçar Yapı Şevket Uçar ve Ersoy Uçar.
1: Tüm Müslüman aleminin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, sevgi, anlayış ve barışın devamlı olup hayırlara vesile olması dileğiyle. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Bafra Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Öcal.
3: Kurban Bayramı'nda iyi niyetin, ruhunuzu, kalplerinizi ve haneninizi nazikçe doldurmasına izin verin. Mutlu bayramlar.
2: Arslan Pen, Şükrü Arslan ve Alaaddin Arslan.
1: Tüm insanlar neşe ve mutluluk sularında yüzsün. Bugün sevilme günü, hüzün ve mutsuzlukları bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı'nı doya doya kutlayalım. İyi bayramlar.
2: Pera Klas Mobilya.
3: Kurban Bayramı'nın sevgiyle gelmesi ve bütün ailenize bolca mutluluk getirmesi dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Fotolens Tayfun Tiryaki.
1: Hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Turgay Usta, Turgay Civelek.
3: Kurban Bayramı'nın toplumumuza sağlık, neşe, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğiyle hayırlı bayramlar.
2: Topkaya İnşaat Özgür Topkaya.
1: Hayat nefes aldığımız anlardan ibarettir. Gerçek olan güzellikler paylaşıldıkça anlaşılır. Biz de bu güzel günde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın huzuruna kavuşalım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Kamyon Dürüm Umut Genç.
3: Kardeşlik bağlarının güçlendiği, sevgilerin çoğaldığı, umutlu ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Acar Gübre Yusuf Acar.
1: Dualarınızın kabul, sofralarınızın bereketli olduğu bir Kurban Bayramı geçirmeniz dileğiyle mutlu bayramlar.
2: Kasapoğlu Musa Kör.
3: Gönüller bir, sofralar bereketli, yüzler mutlu olsun. Kurban Bayramınız neşe içinde kutlu olsun.
2: Turanlar Galeri Remzi Turan.
1: Kurban Bayramı'nda sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel bayramda hepinize sevgi, saygı ve esenlikler diliyoruz.
2: Eroğlu Ticaret Spot İkinci El Eşya Borsası Savaş Eroğlu.
3: Kurban Bayramı, fedakarlığın, yardımlaşmanın ve sevginin doruğa çıktığı müstesna günlerdir. Bayramınızı içtenlikle kutlarız.
2: Sözen Ambalaj Ersan Sözen.
4: Mübarek Kurban Bayramı sizlere ve ailenize bol mutluluk, bol huzur getirsin. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Avcıoğlu Otomotiv Hüseyin Avcı.
5: Radyo Moda 102.5. 102.5.
6: Seni sevdim diyenler çekip giderse, bu da geçer bir tanem, boşver.

0: Reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

Erdem yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın.

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Gülümsemelerin eksik olmadığı, sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz neşeli bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Balkaymak Dondurma, Feyzullah Genç.
3: Yüreklerinizin neşeyle dolu olduğu, gönüllerinizi ferahlatacak bir Kurban Bayramı geçirmenizi dileriz.
2: Egeoğlu Pirinç Hüseyin Ege.
1: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği, umut dolu, mutluluk dolu bir Kurban Bayramı dileriz.
2: Kurtoğlu İklim Sabahi Servisi Kemal Kurt.
4: Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir bayram dileriz.
2: Akkuş Unlu Mamulleri Mesut Akkuş ve Recep Akkuş.
4: Bayramlar, kalplerin birleştiği, sevincin paylaştıkça çoğaldığı, aile olmanın değerinin derinden idrak edildiği en güzel zamanlardır. Ailelerimizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun.
2: Bafra Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Muharrem Uyar.
5: Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Özel Yeşil Bafra Sürücü Kursu.
6: Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor. Sevinç ve huzur kaynağı olan bayramımızın birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.
2: Bafra Anahtar Parti İlçe Başkanı Osman Engiz.
5: Yağmur tanecikleri gibi bereketli olsun sofranız, hırçın denizin dalgaları gibi huzur dolsun hayatınız. Güzel şarkıların melodileri gibi mutluluklar renk katsın hayatınıza, en kötü gününüzde bile umutla bakın dünyaya, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
2: Köprübaşı meşhur köftecisi Hakkı Baskı ve Şakir Baskı.
4: Kurban bayramınız mübarek olsun. Bu mübarek günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Keskin Sigorta Serdar Keskin.
7: Yüce Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban bayramını kutlar, sağlık, mutluluk dolu nice bayram dileriz.
2: Çiğ köfteci Ömer Usta, Sinan Ağoğlu.
7: Tüm İslam alemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dileriz. Bayramınız mübarek olsun.
2: Altınkaya Yemek, Sezai Şener.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyoruz. Mübarek Kurban Bayramınızı kutlarız.
2: Ümit Reklam, Ümit Çağşur ve Mert Mustafa Çağşur.
7: Bu güzel ayın mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bayramınızı kutlarız.
2: Bafra Vinç ve Bafra Konteyner Yılmaz Uyar.
7: Kurban Bayramı'nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Alaçam Tekkeşinler Zahire. Adem Yılmaz ve Taşkın Yılmaz.
7: Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı kutluyoruz.
2: Ağoğlu Ticaret Hamza Bayrak.
7: Mübarek Kurban Bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün Müslümanlara hayırlı bayramlar diliyoruz.
2: Sezgin İnşaat Ümit Sezgin.
7: Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dileriz.
2: Özkan Sürücü Kursu.
7: Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
2: Radyo Moda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirel.

Hey be can o can, yaşlandıkça gençleşen, düşleriyle mutluluğu çizebilen ve hayatın acımasızlığını yüreğine nakleden, gülmeyi öğrendiğim bir sevda tanıyorum

0: sana ağladım.
1: Bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil.
2: Burası Radyo Moda.

0: aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta, hayatta senden tek dileğim mutlu olmak. Onu anlamayaz, anlamayaz Tanrım, Tanrım, anlamayaz.
1: Halkın Radyosu, Halkın Sesi. Radyo Mota.

son gözyaşım. Hem ağladım hem de yazdım dertlerimle, yalnız kaldım, içimi döktüm.